0: Anlam katmaya çalıştık bu gösteriye. Bizim köklerine inmek, genlerimize inmek, orada o kodları işlemek ve bir popüler kültüre oluşturmak bu diriliş ateşle beraber istiyoruz.
1: Beyond the stage shows, visitors explore historical sets while also taking part in horseback riding, archery, traditional crafts, and interactive cultural activities.
2: İlk olarak kahvaltı ettik, sonra cam atölyesine geldik.
3: Şimdi de ata biniyorsun.
2: Evet.
1: The Bozdağ Film Plateaus also host traditional Turkish cuisine, costume photography areas, glass workshops, and live equestrian performances. As families and tourists continue visiting the site throughout the Eid holiday.